0: Çare.
1: Edi kari de azış canari savat tam.
0: Bari kuklaca. Dur.
1: Ara basmen çitali. Bu çitali.
0: Bu bari bas var.
1: Lafı söz mü? Ne mi abelari?
0: Gel duvarlar.